0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu menvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Dağlar dağlar, kurban olayım. Yol ver geçeyim. Sevdiğimi son bir olsun, yakından göreyim. Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. Yepyeni güzel bir konserle huzurunuzdayız. Teknik ekipte genç müzisyen arkadaşımız Alexander Kirif, mikrofonlar başında ben Şevkiye Çakır. Çok güzel türküler, çok güzel şarkılarla huzurunuzda olacağız. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz dağlar. Halk dilinde biz dağ demeyiz, Balkan deriz. Neden acaba bunu sizler de, bu konuda sizler de görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Ama bugün arşivimizde olan ve dağların güzelliğini, dağları anlatan türkü ve şarkıları sizler için seçtik. Ve gelenek üzere sevgili dinleyiciler, programımıza, konserimize ismini veren şarkıyla başlıyoruz. Sevgili Barış Manço'yu sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz ve dağlar dağlar diyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Barış Manço'yu Dağlar Dağlar şarkısıyla sevdik. Ardından Sarı Çizmeli Mehmet Ağa geldi ve daha sonra da Arkadaşım Eşek. Ve birbirinden güzel şarkıları ardında bıraktığı Barış Manço bizim için. Bugün özellikle onun şarkısıyla programımıza başlamayı uygun buldum. Çünkü bu şarkıyı hepimiz seviyoruz, biliyoruz. Ama dağlarda bulunan, dağların en güzel yerlerinde yaşayan tabii ki

Rodoplulardır sevgili dinleyiciler. Bunu her programımızda belirtiyoruz, anlatıyoruz ve bu programda onlara öncelik veriyoruz. Şimdi dağların güzelliğini anlatan Ardino Rodopska Iskra Kültür Evi folklor grubu söyleyecek. Yüksel İsmail solist olacak. Oy dağlar diyecek.

Ve dağlarımızı aşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türküler ve şarkılar seçtik bugünkü program için. Ben şimdi şu dağlardan Gece Geçtim türküsünü de seçtim. Ama her zaman olduğu gibi sevgili Vasfiye Şaban'ın sesinden değil de Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolcusu grubunun seslendirdiği bu türküyü şimdi dikkatinize sunuyoruz. Şu dağlardan Gece Geçtim desinler.

Aslında sevgili dinleyiciler, Barış Manço'nun sözlerini doğru bir şekilde okumam gerekiyorsa, dağlar dağlar kurban olam, yol ver geçem, sevdiğimi son bir olsun, yakından görem demiş sevgili Barış Manço. Bugün dağlarımızı anlatıyoruz. Herkesin güvendiği bir dağ vardır. Yeter ki o dağlara kar yağmasın, değil mi sevgili dinleyiciler? Peki bir sonraki türküyü kim söyleyecek acaba, merak ediyor musunuz? Tabii ki hala Rodoplardayız. Hala Rodoplardan söz ve saz sanatçılarımızı dinletiyoruz. Ve en güzellerinden bir tanesi de Cemil Şaban'ın sesi. Desin ki Cemil Şaban, şu dağların başına.

Evet, biraz önce şu dağlardan gece geçtim dedi akordeon ustası Muammer Ketencoğlu ve Balkan grubuyla birlikte seslendirdi. Peki bu türkünün orijinalini de dinlemeye, dinletmeye ne dersiniz? Gelin şimdi Deli Orman'ın en ünlü ses sanatçılarından biri ünvanını kazanan Vasfiye Şaban'ın sesinden de bu türküyü dinleyelim. Şu dağlardan gece geçtim.

Genelde sevgili dinleyiciler, Rumeli türkülerinde ve özellikle Bulgaristan Türklerinin folklorunda dağlar hep dumanlı, hep karlıdır. Belki kederimizi onlarla paylaştığımız için olacak. Ve ne yazık ki türkülerin birçoğu hep böyle kederli ve sizin de bildiğiniz üzere yavaş olur. Sırada şimdi bir Trakya türkümüz var ve aynı benim söz ettiğim başlığı taşıyor. Duman da bastı dağlara.

Ve Trakya türküleriyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir de sevdiğimiz kişiyi dağlara gönderiyoruz. Arzum dağlara gezersin desin Trakya türküsünde.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Rodop Dağları Bre Pakizem türküsünü Şükriye Tutkun'un sesinden sevdik ve devamlı böyle dinlemeye doyamadık sevgili dinleyiciler. Ama Rodop Dağları Bre Pakizem türküsünü bu kez başka bir gruptan dinliyoruz. Silistreli Ruino Folklor grubu seslendiriyor ve bizi Rodop Dağları'na götürüyor.

Ruino köyüne gidip de Pravda köyüne uğramadan olmaz. Biliyorsunuz Pravda'nın da çok güzel bir folklor grubu var. Onlardan da bir türkü seçtik bugün arkadaşım Alexander Kirev'le birlikte. Aman dağlar, yol verin desinler.

Kırcali Tiyatrosu'nun genç oyuncularından, genç umutlarından biri olan Yakup Bahar'dan da bir türkümüz var bu konserimizde. Kaldım Duman İçi Dağlar'da. Sevgili dinleyiciler, Rodoplar'dan Sesler albümü aslında bundan 10 yıl önce yitirdiğimiz çok değerli besteci Boris Karadimçev'in sayesinde gerçek oldu. Ve kendisini buradan sevgiyle, saygıyla anıyoruz ki Bulgaristan müziğinde, özellikle çocuk şarkıcılığında, çocuk müziğinde son derece önemli eserlere imza atmıştı Boris Karadimçev. Bir dönemler Kırcali Tiyatrosu'nda da çalıştı ve o dönemlerde Rodoplar'dan Sesler CD'si de yayınlandı. Ve gerek eski gerek yeni oyunculardan, yeni ses sanatçılardan da türküler içeriyor bu albüm. Şimdi Yakup Bahar söylesin. Kaldım Duman İçi Dağlar'da.

kaldım Dumaniçi dağlarda dedi Kırcalı'nın genç söz ustalarından Yakup Bahar. Ve Selime Aziz de bir türkü söylemiş ve bizler de konserimize dahil ettik. Hey dağlarsız dağlar, iki gözüm kan ağlar desin Selime Aziz.

yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Dağlara adadığımız konserimizin sonunda bir de Kadriye Latifova'dan da bir türkü seçmiştik sevgili dinleyiciler. Dağları anlatan bir türkünün ardından tabii ki Rodop Dağları Engindir türküsünü dinletmeden de olmaz. Gelin hep beraber dinleyelim şimdi.

Dağlar dağlar, kurban olayım, yol ver geçeyim, sevdiğimi son bir olsun, yakından göreyim başlığını verdiğimiz konserimiz burada son buluyor sevgili dinleyiciler. Gerek ülkemizde gerek Türkiye'den ses sanatçılarının dağlar üzerine söyledikleri türkü ve şarkıları dinlettik. Zannedersem güzel de bir konser ortaya çıktı. Ben buradan genç müzisyen arkadaşım Alexander Kiref'e teşekkür ediyorum. Türküleri teker teker aradı ve böylece bizler de programımızda dinletmeyi başardık. Mikrofon başında ben Şevki Çakır. Güzel bir gün, güzel yarınlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Radyolarınız başında yararlı ve güzel dakikalar geçirmeniz dileğiyle iyi günler değerli dinleyiciler. Bu yayınımızda önce sunacağımız haberlerin ardından Bedriye Halis Aile Saati programıyla huzurunuzda olacak. Önce haberlerin özetleri. Sunucunuz Sevda Dükkancı. 25 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimleri için rekor sayıda aday kayıt yaptırdı.

İki hafta boyunca 24 saat kesintisiz kafes içinde eylem yapacak. Avrupa Spor Haftası sağlıklı yaşamı teşvik ediyor. Târgoviş'te de koruyucu aile adayları aranıyor. Türkiye çıkış yönünde tır trafiği son derece yoğun. Şimdi BNR Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyoruz. 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıt yaptıran aday ikililerinin sayısı 28 olmak üzere rekor niteliği taşıyor. 2021'de yapılan bundan önceki oylamada 23 ikili Cumhurbaşkanlığına aday olmuştu. Cumhurbaşkanlığına aday olanlar arasında şimdiki Cumhurbaşkanı, geçici hükümet başkanı, eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, geçici hükümetlerin üyeleri, ses sanatçısı, Big Brother katılımcısı, eski mahpus ve aşırı partilerin mensupları yer alıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları arasında en yaşlı olanı ise 82 yaşındaki Lenin Stanoev olmakta. Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre İlyana Yotova, Kirill Volchev ve Andrei Gurov, Georgi Kandev ikililerin şansı en büyük. Merkez Seçim Komisyonu'nda kayıt süresinin dolduğu gün 22 Eylül tarihinde kayıt yaptıran Vozrajdane Partisi Cumhurbaşkanlığına Kostadin Kostadinov'la Peter Volgin'i aday gösterdi. 2021'de yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin lideri Kostadinov ve partiden daha sonra ayrılan milletvekili Elena Gunceva oyların %3.92'sine tekabül eden 104.832 oy alarak dördüncü olmuştu. Delen Peevski'nin başını çektiği DPS'e kayıt yaptırmakla beraber aday göstermedi. 2021 yılında DPS adayları Mustafa Karadayı ve İskra Mikhailova oyların %11.57'sine tekabül eden 309.681 oy alarak birinci turda üçüncü olmuşlardı. GEP kurulmasından bu yana ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıt yaptırmadı. New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, oturumun birinci gününde verilen temel mesajların barış, diplomasi ve küresel çatışmalara son verilmesi yönünde somut kararlar gerekliliğine ilişkin olduğunu belirtti. Eğer bugün en sık telaffuz edilen sözcüğün hangisi olduğunu araştıracak olursak sonuç barış sözcüğü olacak. Savaş değil, çatışmalar değil, krizler değil, barış kelimesi. Hem de tüm liderler tarafından sözlerini kullandı Yotova. Cumhurbaşkanı sırf tespit yapmanın artık yeterli olmadığını ve uluslar topluluğunun somut siyasi ve diplomatik kararların alınmasına geçmesi gerektiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Slovak mevkidaşı Peter Pellegrini, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ve Ürdün Kralı II. Abdullah'la da görüşmeler gerçekleştirdi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı bugün Bulgaristan saatiyle saat 21'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda genel siyasi tartışmalar kapsamında konuşma yapacak. Görünmeyen Hayvanlar Kuruluşu bugünden itibaren Halk Meclisi binası önünde Kafeste Haftalar adlı protesto eylemine başlayacak. Organizatörler, buzağların doğdukları andan itibaren tekli izolasyon kafeslerinde tutulmasının masum hayvanlara yönelik bir zulüm olduğunu belirterek, bu uygulamanın sona erdirilmesinin milletvekillerinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Hayvan hakları savunucuları, buzağların kafeslerde tutulmasının yasaklanması talebiyle Haziran ayında Halk Meclisi'ne 150 binin üzerinde imza sunulduğunu hatırlatarak, Marketlinks araştırmasına göre, Bulgaristan halkının %82'sinin de bu uygulamanın sona erdirilmesini desteklediğini belirtti. Eylem kapsamında parlamento önünde iki hafta boyunca 24 saat kesintisiz bir kişi kafes içinde olacak. Yaklaşık 200 gönüllü 12 saatlik sürelerle dönüşümlü olarak eyleme katılarak milletvekillerine seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatacak.
Aktif ol, becerilerini

geliştir, daha fazlasını kazan sloganı ile hayata geçirilen Avrupa Spor Haftası Be Active 2026'nın açılışı bugün İvan Vazıf Halk Tiyatrosu önünde yapılacak. Bu yıl başta Sofya olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde spor, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşamı teşvik eden çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliğin açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Enço Keryazov, Olimpiyat şampiyonları Stoyka Krasteva ve Ivet Goranova, ritmik jimnastik milli takımı voleybolcu Teodor Salparov ve yüzücü Senko Senkov yapacak. Atletler Bojidar Saraboykov ve Aleksandra Nacheva ile Victoria Angelova, jimnastikçiler Boryana Kalein ve Stilyana Nikolova ise etkinliğin elçileri olarak seçildi. Program kapsamında aynı gün düzenlenecek Bioaktif Sağlıklı Yaşam Fuarına ziyaretçiler spor gösterilerini izleyecek, antrenmanlara, yarışmalara ve çeşitli sağlık aktivitelerine katılabilecek. Avrupa Spor Haftası'nın 26 Eylül'de Ulusal Kültür Sarayı Endeka önünde gerçekleştirilecek final programı Uluslararası Break the Limits turnuvası ile başlayacak ve Bioaktif Spor Köyü ile çeşitli spor gösterilerinin yer alacağı Bioaktif Spor Gecesi ile devam edecek. Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği vatandaşlarını spora ve fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla başlatılan Bioaktif girişiminin Bulgaristan'daki ulusal koordinatörlüğünü Gençlik ve Spor Bakanlığı yürütüyor. Betya ve Sosyal Destekler Ajansı tarafından Târgoviște'de de koruyucu aile hizmetinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen tartışma toplantısı sırasında açıklanan verilere göre Târgoviște'de de 2007 yılından bu yana 230'dan çok çocuk koruyucu ailelerden geçmiştir. Sosyal Destekler Târgoviște Bölge Müdürlüğü Müdürü Ivelina Ivanova'nın belirttiği gibi bölge sicilinde kayıtları bulunan toplam 136 koruyucu aile kurumsuzlaştırmanın başından bu yana hizmetin sunulmasına katılmış bulunuyorlar. Onların üstlendikleri piyonerlik misyonunun deneyim ve eğitimlerden çok yardıma muhtaç çocuklara evleri ve kalplerini açmaları sayesinde başarılı olduğunu söyleyen Ivanova, bazıları günümüzde de aynı heves ve tutkuyla koruyucu aile hizmetine katılmaya devam ediyor dedi. Halihazırda Târgoviște ilinde 36 koruyucu aile bulunmaktadır. Târgoviște Belediye Başkanı Suzan Alosmanova 15 yıl sonra Târgoviște'de koruyucu aile modelinin artık sosyal altyapının ve topluluk görünümünün bir parçası olduğunu öne sürdü. Koruyucu aile hizmeti kapsamının genişletilmesi gerekliliğini saptanması üzerine Târgoviște Belediye Başkanlığı yeni koruyucu aile adaylarının toplanılması prosedürünü başlattı. Bebekler ve teenager yaşında olanlardan özel eğitim veya sağlık ihtiyaçları bulunanlara kadar olmak üzere farklı kategorilerde bulunan çocuklara bakmaya hazır insanlar aranır. Sınır polisi tarafından yapılan açıklamada sabah saatleri itibariyle Kapitan Andreevo ve Lesvo sınır kapılarında Türkiye çıkış yönünde tır trafiğinin son derece yoğun olduğu diğer tüm hudut kapıları ve geçiş noktalarında trafiğin normal seyrettiği bildirildi. Son bir günde ülkede meydana gelen 15 ağır trafik kazasında 18 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada ise son 24 saat içinde 154 yangının söndürüldüğü bilgisi verildi. Doğrudan maddi hasara yol açan 30 yangından 11'i konutlarda, 6'sı geçici ve sağlam olmayan yapılarda, 6'sı taşıt araçlarında, 1'i ormanlık alanda ve 1'i de tarım arazisinde meydana geldi. Berkovitsa'nın Leskovets köyündeki yangın 3. gündür söndürülmüş değil. Hava durumu. Perşembe günü ülke genelinde güneşli, akşam saatlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 5 ila 13 derece arasında. Sofya'da 5 derece olacak. Batı kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 19 ila 24 derece arasında. Başkent'te 20 derece olacak. Karadeniz bölgesinde parçalı bulutlu hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 20 ila 22 derece arasında. Deniz suyu sıcaklığı 22-23 derece olacak. Dağlarda hava güneşli. Öğleden sonra güneybatı kesimlerde yağmur yağışı, zirvelerde ise kar yağışı görülecek. Kuzey-kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 12-2000 metrelerde 4 derece olacak.

Değerli dinleyiciler, yeni eğitim yılı başladı ve on binlerce çocuk okul heyecanını yaşadı. Bazı çocuklar açısından okulun ilk günü sadece bir başlangıç değil, engellerinin yerine yeteneklerinin ön planda tutulacağı bir ortamda bulunma fırsatıdır. Silistra'daki Özel Eğitim Destek Merkezi'nde özel gereksinimli 90 çocuk yeni ders yılında öğretim görecek. Bu yıl yeni sınıf odaları açıldı, el işi atölyesi kuruldu, bahçe alanı yenilendi ve Dulova'dan gelen öğrencilere yeni okul otobüsü alındı. En büyük değişiklik ise öğrencilerde görüldü. Çocuklar gittikçe daha bağımsız oluyor ve dış desteğe muhtaç kalmayan bireyler olarak yetişiyor. Benere Silistra muhabiri Nezabravka Kirova aktarıyor. Doğru yer bazen gürültülü ve kalabalık bir caddede tek başına yürüyebilmek anlamına gelir. Bir tiyatroya, kütüphaneye veya galeriye kalabalıkların aşılmaz bir engel haline gelmeden girebilmek anlamına gelir. Bazen sadece bir topluluğun arasına girmek ve kendini onun bir parçası olduğunu hissetmek anlamını taşır doğru yer tanımlaması. Silistra Özel Eğitim Destek Merkezi tam bu yönde küçük ancak önemli adımlar attıran eğitimle hizmet vermeyi hedefliyor. Bu yıl 4 ile 7 yaş grubunda 2 hazırlık grubu ve 12.ye kadar 16 sınıfta olmak üzere toplam 90 öğrenci merkezde eğitime başladı. Özel gereksinimli çocukların okul hayatı sayılarla değil, çabaları ve yeteneklerini öne çıkaran hikayeleriyle taçlandırılıyor. Bu hikayenin arkasında gitgide daha bağımsız birey olmaya çalışan çocuklar, evlatlarının engellerini ve kısıtlayıcı yönlerinden ziyade imkan ve becerilerini görmeyi öğrenen ebeveynler, ortamı öğrencilerin yetenek ve özel gereksinimlerine göre değiştirebilen bir ekibin çabası bulunuyor. Silistra Özel Eğitim Destek Merkezi Müdürü Neli Marinova çalışmalarını tanıtırken ailelere de nasihatlerde bulundu. Aileler kendi çocuklarının özelliklerini kabullenmeli, onu olduğu gibi kabul etmeli ve bununla gurur duymalıdır. Çocuğun özel gereksinimli olması, onu marjinal bir ortama koyma ve dışlama anlamına gelmez. Tam tersine, çok renkli ve çok enteresan oldukları için onlar özel çocuklardır. Merkezdeki uzmanlar bu çocukların güçlü yanlarını yakalayıp onları geliştirebilir. Merkezden öğrenciler geçen yıl ilk defa 24 Mayıs geçidine katıldı. O zaman aileleri de çocuklara eşlik etti. Bu yılki programda ebeveynler kenarda izleyici olarak kaldı ve

0: Çocuklar 24 Mayıs geçit töreninden yalnız geçti. Fark çok büyüktü. İlk yıl ebeveynler çok tedirgindi. Çünkü çocukların %80'inde otizm rahatsızlığı bulunuyor. Kalabalık ortama girmek, yüksek sesli ve gürültülü bir yerde bu çocukları törenden geçirmek çok zor bir sınamaydı. Merkez Müdürü Neli Marinova bir yılda kat ettikleri yolu şöyle anlattı. Bu yıl düşündük, değerlendirdik ve artık hazır olduklarına karar verdik. Ebeveynler bize eşlik etmeyecekti. Çocuklar da dış desteksiz, bağımsız olmanın gururunu yaşadı. İzleyicilerden gelen olumlu enerjiyi bir nevi hissetti ve mutlu oldular. Öğrencilerimiz için bu yılki tören gerçekten çok zevkli geçti. Bu olumlu gelişmeler Siristra Özel Eğitim Destek Merkezi'ni devamlı değiştirmeye teşvik ediyor. Bu ders yılında çocuklar yenilenmiş sınıf odalarına girdi. Yeni yazılım sistemi kuruldu. Okulun bahçe alanı onların özel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlendi. Birçok yenilik var. Her yıl öğrencileri ve ebeveynleri yeni ders odalara yeni yazılımlar ve bilgisayarlarla sevindirmeyi başarıyoruz. Merkezin bütün tesisi bakımdan geçti, yenilendi ve donatıldı. Bahçemizi düzenledik ve çocukların gereksinimlerine uygun araçlar ve oturma bankları koyduk. Yeni ektiğimiz ağaç fidanlarının bakımını da çocuklar yapacak. Saksılarda çiçek ekecekler, toprakla temas onlara iyi gelecek. Yeni açılan el becerileri atölyesinde öğrenciler mum ve sabun yapacak ve baştan sonuna kadar hazırlanmasının tüm devrelerinde yer aldıkları bu el yapımı ürünleri kermes ve pazarlarda satışa sunacaklar. Ortada bir ürün olacak, yararlı el becerileri kazanılacak, bir çabanın sonucu devamlılık öğretilecek, atölye işleriyle çocukları dış dünyada günlük hayatta destekleyecek yetenekler verilecek ve onlardaki birçok eksik ve açığın giderilmesi sağlanacak. Değerli dinleyiciler, atölye Çağdaş Eğitim Ortamı odaklı bir ulusal program tarafından finanse ediliyor. Art terapi, sanatla tedavi odası, müzik terapisi ve aşçılık atölyelerine yönelik bir projede kazandık. Orada çalışacak öğretmenlere ücretler de proje dahilinde ödenecek. Bütün bu atölyelere program finansmanıyla tüm gerekli araç, gereç ve donatımlar sağlanacak. Özel eğitim merkezi bu ders yılında 16 kişilik bir okul servisi otobüsüne de sahip oldu. Şimdiye kadar ailelerin özel otomobilleriyle Dulovo'dan Silistra'ya okula getirilen öğrenciler artık okul servisinin hizmetlerinden yararlanacak. Merkez Müdürü Marinova, 3 yıllık uğraş ve bürokratik yazışmalar sonucu nihayet bir okul aracının tahsis edildiğini söyleyerek, bunun Dulovo ve Glavinitsa'ya bağlı Diçovo'dan gelen çocukların ailelerini kolaylaştıracağını vurguladı.
1: Ve çimim avtobus.
0: Artık bir okul otobüsümüz var. 16 kişilik aracımızla Dulovo Belediyesi'nden 15 öğrencimize okul ulaşım servisi sağladık. Okul aracında otobüs şoförü ve rehber personel olacak. Bu aileleri çok kolaylaştıracak yeni bir edinim olacak. Çünkü 4 yıldan beri onlar öğrencilerimizi kendi arabalarıyla getirip götürüyordu. Böylelikle veliler de kendine zaman ayırabilecek veya istihdam imkanına kavuşmuş olacak. Bir başka minibüsümüz ise okul dışı dersler ve etkinlik programlarıyla Glavinitsa Belediyesi'nin Diçevo köyünde aile tipi çocuk yurdunda bulunan iki sınıfımızın ulaşım ihtiyaçları için kullanacağız. Merkez Diçevo'da 12 öğrenciye özel eğitim veriyor. Bazı aileler özel gereksinimli evlatlarına daha uygun bir ortam ve gelecek aramak umuduyla yurt dışına gitti. Ancak Silistra'ya geri dönenlerde artış gözleniyor. İspanya'dan dönen var. İki çocuğumuz Belçika'dan geldi. Almanya'dan dönüş yapanlar var. Çocuklarına daha uygun ve erişilebilir ortam bulmak için yurt dışına giden velilerimiz var. Şimdi

oluşturduğumuz bütün bu yoğun destek alanları ve eğitim koşulları ailelerin yurt dışından dönerek çocuklarını güvenle bize teslim etmelerine yol açıyor. Eğitime destek, fırsatlar, özel yaklaşımlar ve uygun koşulların önemini vurgulayan Nelly Marinova, merkez olarak çalışmalarını ve yaptıkları yenilikleri böyle özetledi. Silistra Özel Eğitim Destek Merkezi'nde bütün bu olumlu gelişmeler bu öğrenim yılının belki de en önemli ibret dersi oldu. Çocukların sayısı ne kadar? Onların engel ve eksiği nedir? Asıl soru onların doğru yerde olmalarıdır. Ortam bu çocukların özel gereksinimlerine uyumlu hale getirilirse uzmanlar onların güçlü yönlerini öne çıkararak özgüven kazandırırsa ebeveynler her şeyden önce çocuklarının imkanlarını ve becerilerini görmeye başlarsa değişim de açıkça hissedilecektir. Bazen bu bayram geçidine tek başına katılmaktır. Bazen kendi ellerinle bir mum ve sabun üretmektir. Değişiklik bazen de ailelerin gurbetten yuvaya geri dönme kararında gizlenmektedir. Yeni ders yılı heyecanıyla Silistra ilinde 41 okulda 9000 öğrenci eğitim görüyor. 42 yeni sınıfta 721 çocuk birinci sınıfa başladı. İlde kapatılan okul yok. Tüm eğitim kurumları ders yılı hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını açtı. Silistra Özel Eğitim Destek Merkezi'nde 90 çocuk için bu ders yılı yeni başlangıçtan daha fazlası olan anlamlar taşıyor. Bu yeni dönem ne yapamadıklarını değil, neler yapabilecekleri ve neler başarabileceklerini gösterecekleri bir sene olacak.

Aile Saati programını dinliyorsunuz. Her çocuğun kendi yolculuğu, kendi hikayesi var değerli dinleyiciler. Özel gereksinimli çocukların bağımsız bireyler olarak yetişme yolculuğunda Silistra Özel Eğitim Destek Merkezi'nde yeni eğitim yılının yeni umutlarla başladığını anlattık az önce. 90 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde yenilenen sınıflar, atölyeler ve ulaşım imkanlarıyla çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve özgüven kazanmaları hedefleniyor. Bu özel hikayeyi Benere Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın röportajıyla aktardık. Sıradaki şarkımızla Silistra Özel Eğitim Destek Merkezi'ni selamlıyoruz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımız da artık açık ve rejide ses yönetmeni arkadaşımız Nikolay Danev ve editör koltuğunda sevgili Sevda Dükkancı sizleri yayına bağlamak için hazırlar. Duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

konuşmak istiyorsanız bunu şimdi yapabilirsiniz. Telefonlarımız açık artık ve arayabilirsiniz. Dediğimiz gibi mesajları okumaya başlıyorum. İlk mesajımız Hava Şaban'dan geldi. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Razgat Sancağı'ndan, Veselet'ten. Adım Hava. Bugün Veselet Köyü'nden Magazincin eşi, magazincinin mi acaba emin olamadım. Sevinç arkadaşımın doğum günü var. Nice mutlu sağlıklı yılları olmasını diliyorum sıradaki türküyle demiş. Tabii ki Sevinç'i hemen o zaman selamlayarım. Selamlayalım, hem Hava Hanım'a selam olsun hem de Sevinç Hanım'a ve ilk türkümüz Osman.

0: Diğer mesajımız Derya Şaban'dan olacak. Selamun aleyküm Sayın Bulgaristan Radyosu. Ben bugün eşimi selamlamak istiyorum. İsmim Derya. Bugün biricik eşimin doğum günü var. İsmi Şaban. Kendisi Suşina'nın imamı oluyor. Ona bugün ilk dileğim sağlık, hoşluk. Onunla geçen her gün için teşekkür ederim. Hayatın koşturmacası içinde en güzel huzurum sensin diye yazmış Derya Hanım. Ne güzel bir cümle. Yeni yaşında da hep el ele yan yana olalım. Doğum günün kutlu olsun canım eşim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice senelere hep birlikte seni seviyorum diye yazmış Derya Hanım. Sizlere de selamlar, saygılar dilerim. Bir türkü dinletirseniz eşim için çok sevinirim. Tabii ki sıradaki türkümüz Suşina'nın imamı Şaban Bey için olacak. Ondan önce dinleyicimiz var. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun.
1: Doluva'nın Bağıköy'den Salih ablanı arıyor.
0: Nasılsınız Salih Hanım?
1: İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok şükür bizler de iyiyiz ekipçe. Teşekkür ederiz. Buyurun.
1: Her zamanki gibi çok muhteşemsiniz. Sizi her zaman dinliyoruz. Bugün de ben torunum Berkay'ı selamlamak istiyorum. O Korş Köyü'nden torunum. 18 yaşını doldurdu. Ona sağlık, sıhhat, uzun ömürler dilerim. Okulunda başarılar ve hep sevgili, saygılı olmasını cani gönülden temenni ediyoruz. Ben annesi Saliha, anası Sevgüzel, dedesi Salih, babası Şenol. Ona sıradaki türküyle, güzel bir türküyle selamlarsanız memnun kalırız.
0: Tabii.
1: Ve sizlere de gitsin ve bizleri tanıyanlara da gitsin sıradaki türkü.
0: Teşekkür ederiz Saliha Hanım. Berkay 12. sınıf mı yoksa üniversite mi? Saliha Hanım? Sanırım bağlantı koptu. Biz Berkay'ın doğum gününü kutluyoruz ama tüm ekipçe sağlık diliyoruz ve okulunda da bizler de başarılar diliyoruz. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler Bedri Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Bağlantımız çok kötü. Nefize Hanım şimdi geldi sesiniz. Evet, tekrarlayın lütfen. Çünkü bağlantı koptu gibi, kötüydü. Evet.
2: Ben şimdi bir selamlama yapmak istiyorum. Bir akrabam mı diyeyim, tanıdığım bir arkadaşımın doğum günü vardı hafta sonları. Ona selamlamak istiyorum, bana dedi, beni niye selamlamadın? Ben de hani verdim ona söz, selamlayacağım onu. Türkiye'den geldiler geziye Bulgaristan'da, şu anda Veliki Preslav'da bulunuyorlar. İsmi Sabiha, kocasının adı Celal. Ona sağlık, hoşluk diliyorum. Geçmiş doğum günü kutluyorum. Onları selamlamak istiyorum. Sırada güzel bir türküyle selamlayabilirseniz selamlayın. Ona saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağlık, hoşluk diliyorum. Beni tanıyanlara

0: da bana da yok mu bir yanlara da gitsin, ayrıca size de gitsin bu sarıdaki türkü.
1: Teşekkür ederiz Nefize Hanım. Selamlar, sevgiler bizden de Sabiha Hanım'a ve Celal Bey, hoş gelmişler diyoruz. Sıradaki türkümüzle onları da selamlayacağız. Ondan önce dinleyicimiz var, bekletmeyelim. İyi günler.
2: İyi günler Bedriye.
1: Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz. İsteyelim bugün pazartesi günü beni büyük anne aradı, bu selamladı beni.
1: Evet, hepimiz selamladık doğum gününüzü, evet.
2: Ya şimdi benim pazar günü ben sokakta otururken yine gulamı odadan vesile bize geldi. Sekreteri tutmuş taksi benim doğum günüme geldi. İsteyelim onları selamlama.
1: Oldu. Sıradaki türkümüzle selamlayacağız o zaman.
2: Benden bütün beni tanıyanlara çok selam Bedriye.
1: Oldu. Sizi tanıyan herkese selam olacak.

sağlık diliyoruz. Daha nice nice doğum günlerinizi inşallah böyle kutlayalım diyoruz ve sıradaki türkümüzle selamlıyoruz. Özellikle de istek üzerine Derya Hanım eşi Şaban Bey'i de selamlıyor. Halide Ahmetova söylüyor. Bizim köyün ormana.

0: Mesajlarla devam ediyorum. Remziye İbrahim bize yazdı. İyi günler, iyi yayınlar. Çok acele oldu. Şume'nin Tervel köyünden okul arkadaşım Nevdiye Salim geldi. Bana sürpriz yaptı. Ben de onu sıradaki türküyle karşılamak istiyorum. Hoş geldin canım. Sefalar getirdin diyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum diye yazmış Remziye Hanım. Nevriye Hanım'a biz de bu güzel sürpriz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşını çok mutlu etti ki bizden türkü isteği doğdu. Tabii ki sıradaki türkümüzle sizleri selamlayacağız Remziye Hanım, Nevriye Hanım. Ama ondan önce sanırım dinleyicimiz var. Hemen bağlayalım. İyi günler.
1: İyi günler. Merhaba Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Hoş buyurun. Bulduk.
1: Ben Dulvan'ın Sekuluğu köyünde. Raziye Hanım.
0: Evet.
1: Bugün bizim köyümüzde bir anne var. 88 yaşında.
0: Maşallah, evet.
1: Adı Kadiş Anne.
0: Evet.
1: Onu selamlamak isteyelim. Daha sağlam olsun, uzun ömürler dileyelim. Her gün oduna gidiyelim.
0: Maşallah, ne güzel. Eşeğe demek var, ki.
1: Eşeğini koşuya gidiyor oduna.
0: Evet.
1: Her yere. Düğünlere de gidiyor, oynaya da.
0: Maşallah, demek ki kendisine iyi bakıyor böyle spor,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, çok. Herkesin sevimli bir annesidir.
0: İnanın biz şimdi ekipçe çok merak ettik Kadiş Anne'yi. Onun fotoğrafını artık bekliyoruz sizden Raziye Hanım. Çekin fotoğrafını, tamam. Gönderin bize.
1: Tamam. Oynayır da hepsini yapıyor.
0: Gör. Maşallah. Vallahi. Allah ona daha çok uzun sağlıklı yıllar, evet, versin. Böyle gençlere örnek olacak bir anne.
1: Evet. Evet. Çok bakımlı bir anne. Çok sevimli. Onun için onu selamlayayım. Doğum gününü kutladık onu. Sağ sağlam olsun. Uzun ömürler dileyeyim ona. Bu kadar benden. Size de çok selamlar. Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Teşekkür ediyoruz Raziye Hanım. Biz de size ekipçe sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Neşe kattınız programa. Kadiş Anne'ye de selam olsun. Sıradaki türkümüzle.

Sıradaki mesajımız Aynur Şevket'ten geldi. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları. Ben bugün damadım Nurhan'ı selamlamak istiyorum. Ona sağlık sağlamlık diliyorum. Nice mutlu yaşlar diliyorum. İyi ki varsın. Kızım Zayde'ye de selam olsun. Onları çok seviyorum diye yazmışlar. Şanslı damat bey, doğum gününü kutluyorlar buradan. Zayde Hanım'a da selam olsun diyoruz. Dinleyicimiz için şimdi hemen türkümüzü dinletelim. Hatice Cemalova söyleyecek. Rodop Dağları engindir.

bu güzel türkümüzün ardından türkülerimizle devam edeceğiz. Ama ben ondan önce telefonlarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Her iki hattımız da açık diyorum ve hemen 02 963 06 75 veya 02 933 63 18 bu telefon numaralarını arayabilirsiniz diyorum ve Hüseyin Nuriyev'in söylediği sıradaki türküyle devam ediyoruz. Günler ne zor geçiyor nişanlısı olana, asker yari olana.

Türkü sefamız şimdi bir ikiliyle devam etsin. Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova ikilisi söylüyor. Varamam yollarına yorgunum yârim, incecik kollarına vurgunum yârim.

Bol Türkülü Aile Saati programı devam ediyor. Ahmet Recepov'un söylediği Darıldın mı sevgilim küçücük şakama şarkısıyla.

böylece programın sonuna geldik. Huzurunuzdan Sıdık Ahmedova'nın söylediği Bizim de Ermeniler türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 23 Eylül 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Aile Saati programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Kalis. Önce bazı haber başlıkları. 25 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimleri için rekor sayıda aday kayıt yaptırdı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 66 ülkeden başvuru yapıldı. Cumhurbaşkanı Yotova Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Hükümet gümrük ihlallerini suç kapsamına alacak ve kumarı kısıtlayacak. Şimdi haberlerin detayları. 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıt yaptıran aday ikililerin sayısı 28 olmak üzere rekor niteliği taşıyor. 2021'de yapılan bundan önceki oylamada 23 ikili Cumhurbaşkanlığına aday olmuştu. Cumhurbaşkanlığına aday olanlar arasında şimdiki Cumhurbaşkanı, geçici hükümet başkanı, eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, geçici hükümetlerin üyeleri, ses sanatçısı, Big Brother katılımcısı, eski mahpus ve aşırı partileri mensupları yer alıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları arasında en yaşlı olanı ise 82 yaşındaki Lenin Stanoev olmakta. Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Ilyana Yotova, Kirill Volchev ve Andrei Gyurov, Georgi Kandev ikililerin şansı en büyük. Merkez Seçim Komisyonu'nda kayıt süresinin dolduğu gün 22 Eylül tarihinde kayıt yaptıran Vozrajdane Partisi Cumhurbaşkanlığına Kostadin Kostadinov ile Peter Volgin'i aday gösterdi. 2021'de yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin lideri Kostadinov ve partiden daha sonra ayrılan milletvekili Elena Gunceva oyların %3,92'sine tekabül eden 104.832 oy alarak dördüncü olmuştu. Delian Peevski'nin başını çektiği DPS kayıt yaptırmakla beraber aday göstermedi. 2021 yılında DPS adayları Mustafa Karadayı ve Iskra Mikhailova oyların %11,57'sine tekabül eden 309.681 oy alarak birinci turda üçüncü olmuştu. GERB kurulmasından bu yana ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıt yaptırmadı. Bugün saat 11 itibariyle 66 ülkeden toplam 18.430 Bulgaristan vatandaşı 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı seçimlerinde yurt dışında oy kullanmak üzere başvuruda bulundu. BTA'ya açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı'nın Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürlüğü Müdürü Boryana Stoynova, 7.000'in üzerinde başvuruyla en çok kayıt Türkiye'de yapılırken Birleşik Krallık'tan yaklaşık 3.000, Almanya'dan yaklaşık 1500, ABD'den 1300'ün üzerinde, İspanya'dan ise 700'ün üzerinde başvuru yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında oy kullanmak isteyenler başvurularını 29 Eylül'e kadar yapabilecek. New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Ilyana Yotova, oturumun birinci gününde verilen temel mesajların barış, diplomasi ve küresel çatışmalara son verilmesi yönünde somut kararlar gerekliliğine ilişkin olduğunu belirtti.
3: Ако трябва да направим едно изследване, коя е най-употребяваната дума, това е думата мир.
2: Eğer bugün en sık telaffuz edilen sözcüğün hangisi olduğunu araştıracak olursak sonuç barış sözcüğü olacak. Savaş değil, çatışmalar değil, krizler değil, barış kelimesi. Hem de tüm liderler tarafından sözlerini kullandı Yotova. Cumhurbaşkanı sırf tespit yapmanın artık yeterli olmadığını ve uluslar topluluğunun somut siyasi ve diplomatik kararların alınmasına geçmesi gerektiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı Ilyana Yotova, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Slovak mevkidaşı Peter Pellegrini, Birleşmiş Milletler

0: İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ve Ürdün Kralı II. Abdullah ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı bugün Bulgaristan saatiyle saat 21'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda genel siyasi tartışmalar kapsamında konuşma yapacak. 23 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu toplantısının başında Başbakan Roman Radev, ceza kanununda değişiklikler yaparak gümrük ihlallerini suç kapsamına alacaklarını, gümrük denetimlerini sıkılaştıracaklarını ve kaçakçılığı ağır suç haline getireceklerini söyledi. Önerilen düzenlemelerin organize suçun en yüksek gelir sağlayan alanlarından biri olan Avrupa Birliği'nin dış sınırlarından malların geçirilmesi ve bunun sonucunda Avrupa Birliği ile ulusal mali kaynakların zarara uğratılması konusuna yönelik olduğunu belirten Radev, çevrim içi kumar üzerindeki verginin önemli ölçüde artırılmasının planlandığını ve elde edilen gelirlerin bir bölümünün spor ve eğitime aktarılmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulacağını açıkladı. Başbakan Roman Radev, Bulgaristan'da faaliyet gösterme lisansına sahip tüm yabancı operatörlerin ülkede finansal faaliyet yürüten kuruluşlar olarak kayıt yaptırmaları gerekeceğini bildirdi. Bulgaristan Bilimler Akademisi Matematik ve Bilişim Enstitüsü'nün açıklamasına göre 25'ten fazla ülkeden bilim insanları kültürel mirasın dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalarını 24 Eylül tarihinde Burgas'ta başlayacak DIP 2026 Uluslararası Konferansı'nda sunacak. Forumun odak noktalarından biri dijitalleştirilen ulusal kültürel ve bilimsel mirasa açık erişimin sağlanması ve bu miras geleceğe aktarılmasını güvence altına alacak sürdürülebilir dijital koruma politikalarının geliştirilmesi olacak. Konferansta ayrıca dijital veri depoları ve arşivler, sanal müzeler ve dijital kütüphaneler gibi yenilikçi teknolojiler ve prototipler tanıtılacak. Hava durumu. Perşembe günü ülke genelinde güneşli. Akşam saatlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 5 ila 13 derece arasında değişirken Sofya'da 5 derece olacak. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 19 ila 24 derece arasında, başkentte 20 derece olacak. Karadeniz bölgesinde parçalı bulutlu hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 20 ila 22 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 22-23 derece olacak. Dağlarda hava güneşli olacak. Öğleden sonra güneybatı kesimlerinde yağmur yağışı, zirvelerde ise kar yağışı görülecek. Kuzey, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 12-2000 metrelerde 4 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Bilyana Harizanova ile birlikte önümüzdeki dakikalarda size eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün Getirdikleri programında bu akşam parlamento önünde hayvan hakları savunucularının başlattığı kafeste haftalar eylemiyle buzağların kafeslerde tutulmasına karşı verilen mücadeleyi aktaracağız. Ardından Avrupa Spor Haftası Be Active 2026 kapsamında Bulgaristan genelinde düzenlenen spor ve sağlıklı yaşam etkinliklerine göz atacağız. Drgoviste'den ise çocukların sıcak bir aile ortamında büyümesine katkı sağlamak isteyenler için yeni koruyucu aile başvurularının başladığı haberini aktaracağız. Konularımıza geçmeden önce bir şarkı ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Bizimle kalın.

Değerli dinleyiciler, Görünmeyen Hayvanlar Kuruluşu bugünden itibaren Halk Meclisi binası önünde Kafeste Haftalar adlı protesto eylemini başlattı. Organizatörler, buzağların doğdukları andan itibaren tekli izolasyon kafeslerinde tutulmasının masum hayvanlara yönelik bir zulüm olduğunu belirterek bu uygulamanın sona erdirilmesinin milletvekillerinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Hayvan hakları savunucuları, buzağların kafeslerde tutulmasının yasaklanması talebiyle Haziran ayında Halk Meclisi'ne 150 binin üzerinde imza sunulduğunu hatırlatırken, Marketlinks araştırmasına göre Bulgaristan halkının %82'sinin de bu uygulamanın sona erdirilmesini desteklediğini belirtti. Eylem kapsamında parlamento önünde 2 hafta boyunca 24 saat kesintisiz bir kişi kafes içinde olacak, yaklaşık 200 gönüllü 12 saatlik sürelerle dönüşümlü olarak eyleme katılarak milletvekillerine seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatacak.

Aktif ol, becerilerini geliştir, daha fazlasını kazan sloganıyla hayata geçirilen Avrupa Spor Haftası Biaktif 2026'nın açılışı bugün İvan Vazov Halk Tiyatrosu önünde yapıldı. Bu yıl başta Sofya olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde spor, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşamı teşvik eden çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliğin açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Enço Keryazov, Olimpiyat şampiyonları Stoyka Kristeva ve Ivet Goranova, Ritmik Jimnastik Milli Takımı, voleybolcu Teodor Salparov,

ve yüzücü Tanku Tankov yaptı. Atletler Bujidar Saraboyukov, Aleksandra Nacheva ve Victoria Angolova ile jimnastikçiler Boryana Kalein ve Stilyana Nikolova ise etkinliğin elçileri olarak seçildi. Program kapsamında düzenlenen Bir Aktif Sağlıklı Yaşam Fuarı'na ziyaretçiler spor gösterilerini izleyebilecek, antrenmanlara, yarışmalara ve çeşitli sağlık aktivitelerine katılabilecek. Avrupa Spor Haftası'nın 26 Eylül'de Ulusal Kültür Sarayı NDK önünde gerçekleştirilecek final programı uluslararası Break the Limits turnuvasıyla başlayacak ve Bir Aktif Spor Köyü ile çeşitli spor gösterilerinin yer alacağı Bir Aktif Spor Gecesi ile devam edecek. Etkinlikler arasında dans ve jimnastik gösterileri, dövüş sanatları ve paten gösterileri de yer alacak. Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği vatandaşlarını spora ve fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla başlatılan Bir Aktif girişiminin Bulgaristan'daki Ulusal Koordinatörlüğünü Gençlik ve Spor Bakanlığı yürütüyor.

Değerli dinleyiciler, BTA ve Sosyal Destekler Ajansı tarafından Tırgoviç'te de koruyucu aile hizmetinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen tartışma toplantısı sırasında açıklanan verilere göre Tırgoviç'te de 2007 yılından bu yana 230'dan çok çocuk koruyucu ailelerden geçmiştir. Sosyal Destekler Tırgoviç'te Bölge Müdürlüğü Müdürü Ivelina Ivanova'nın belirttiği gibi bölge sicilinde kayıtları bulunan toplam 136 koruyucu aile kurumsuzlaştırmanın başından bu yana hizmetin sunulmasına katılmış bulunuyorlar. Onların üstlendikleri piyonerlik misyonunun deneyim ve eğitimlerinden çok yardıma muhtaç çocuklara evleri ve kalplerini açmaları sayesinde başarılı olduğunu söyleyen Ivanova, bazıları günümüzde de aynı heves ve tutku ile koruyucu aile hizmetine katılmaya devam ediyorlar dedi. Hali hazırda Tırgoviç'te ilinde 36 koruyucu aile bulunmaktadır. Tırgoviç'te Belediye Başkanı Süzen Ali Osmanova 15 yıl sonra Tırgoviç'te de koruyucu aile modelinin artık sosyal altyapının ve topluluk görünümünün bir parçası olduğunu öne sürdü. Koruyucu aile hizmeti kapsamının genişletilmesi gerekliliğinin saptanması üzerine Tırgoviç'te Belediye

Belediye Başkanlığı yeni koruyucu aile adaylarının toplanılması prosedürünü başlattı. Bebekler ve teenager yaşında olanlardan özel eğitim veya sağlık ihtiyaçları bulunanlara kadar olmak üzere farklı kategorilerde bulunan çocuklara bakmaya hazır insanlar aranıyor.

0: değerli dinleyiciler, böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Aile Saati programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefonu

Numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 0675 veya 02 933 63 18. Her iki hattımız da artık açık ve rejide ses yönetmeni arkadaşımız Nikolay Danev ve editör koltuğunda sevgili Sevda Dükkancı sizleri yayına bağlamak için hazırlar. Duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmak istiyorsanız bunu şimdi yapabilirsiniz. Telefonlarımız açık artık ve arayabilirsiniz. Dediğimiz gibi mesajları okumaya başlıyorum. İlk mesajımız Hava Şaban'dan geldi. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Razgrad Sancağı'ndan, Veselet'ten, adım Hava. Bugün Veselet köyünden Magazincin eşi, magazincinin mi acaba emin olamadım. Sevinç arkadaşımın doğum günü var. Nice mutlu sağlıklı yılları olmasını diliyorum sıradaki türküyle demiş. Tabii ki Sevinç'i hemen o zaman selamlayarım. Selamlayalım, hem Hava Hanım'a selam olsun hem de Sevinç Hanım'a. Ve ilk türkümüz Osman Aliyev'den gelecek. Köyümüzde düğün var diyor.

0: Diğer mesajımız Derya Şaban'dan olacak. Selamun aleyküm Sayın Bulgaristan Radyosu. Ben bugün eşimi selamlamak istiyorum. İsmim Derya. Bugün biricik eşimin doğum günü var. İsmi Şaban. Kendisi Suşina'nın imamı oluyor. Ona bugün ilk dileğim sağlık, hoşluk. Onunla geçen her gün için teşekkür ederim. Hayatın koşturmacası içinde en güzel huzurum sensin diye yazmış Derya Hanım. Ne güzel bir cümle. Yeni yaşında da hep el ele yan yana olalım. Doğum günün kutlu olsun canım eşim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice senelere hep birlikte seni seviyorum diye yazmış Derya Hanım. Sizlere de selamlar, saygılar dilerim. Bir türkü dinletirseniz eşim için çok sevinirim. Tabii ki sıradaki türkümüz Suşina'nın imamı Şaban Bey için olacak. Ondan önce dinleyicimiz var. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun.
1: Doluva'nın Bağıköy'den Salih ablanı arıyor.
0: Nasılsınız Salih Hanım?
1: İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok şükür bizler de iyiyiz ekipçe. Teşekkür ederiz. Buyurun.
1: Her zamanki gibi çok muhteşemsiniz. Sizi her zaman dinliyoruz. Bugün de ben torunum Berkay'ı selamlamak istiyorum. O Korş Köyü'nden torunum. 18 yaşını doldurdu. Ona sağlık, sıhhat, uzun ömürler dilerim. Okulunda başarılar ve hep sevgili, saygılı olmasını cani gönülden temenni ediyoruz. Ben annesi Saliha, anası Sevgüzel, dedesi Salih, babası Şenol. Ona sıradaki türküyle

0: güzel bir türküyle selamlarsanız memnun kalırız. Tabii. Ve sizlere de gitsin ve bizleri tanıyanlara da gitsin sıradaki türkü.
1: Teşekkür ederiz Saliha Hanım. Berkay 12. sınıf mı yoksa üniversite mi? Saliha Hanım? Sanırım bağlantı koptu. Biz Berkay'ın doğum gününü kutluyoruz ama tüm ekipçe sağlık diliyoruz ve okulunda da bizler de başarılar diliyoruz. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler Bedri Hanım.
1: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Bağlantımız çok kötü. Nefize Hanım şimdi geldi sesiniz. Evet, tekrardan lütfen. Çünkü bağlantı koptu gibi, kötüydü. Evet.
2: Ben şimdi bir selamlama yapmak istiyorum. Bir akrabam mı diyeyim, tanıdığım bir arkadaşımın doğum günü vardı hafta sonları. Onu selamlamak istiyorum, bana dedi, beni niye selamlamadın? Ben hani verdim ona söz, selamlayacağım onu. Türkiye'den geldiler geziye, Bulgaristan'da şu anda Veliki Preslav'da bulunuyorlar. İsmi Sabiha, kocasının adı Celal. Ona sağlık, hoşluk diliyorum. Geçmiş doğum günü kutluyorum. Onları selamlamak istiyorum. Sırada güzel bir türküyle selamlayabilirseniz selamlayın. Ona saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağlık, hoşluk diliyorum. Beni tanıyanlara da, bana da yok mu diyenlere de gitsin. Ayrıca size de gitsin bu sıradaki türkü.
1: Teşekkür ederiz Nefize Hanım. Selamlar, sevgiler bizden de Sabiha Hanım'a ve Celal Bey, hoş gelmişler diyoruz. Sıradaki türkümüzle onları da selamlayacağız. Ondan önce dinleyicimiz var. Bekletmeyelim. İyi günler.
3: İyi günler Bedriye.
1: Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
3: Biz de iyiyiz. İsteyelim bugün pazartesi günü beni bir anne aradı, bu selamladı beni.
1: Evet, hepimiz selamladık doğum gününüzü, evet.
3: Ya şimdi benim pazar günü ben sokakta otururken Gulamov odadan Vesle bize geldi. Sekreteri tutmuş taksi benim doğum günüme geldi. İsteyelim onları selamlama.
1: Oldu. Sıradaki türkümüzle selamlayacağız o zaman.
3: Benden bütün beni tanıyanlara çok selam Bedir ya.
1: Oldu. Sizi tanıyan herkese selam olacak. Size sağlık diliyoruz. Daha nice nice doğum günlerinizi inşallah böyle kutlayalım diyoruz ve sıradaki türkümüzle selamlıyoruz. Özellikle de istek üzerine Derya Hanım eşi Şaban Bey'i de selamlıyor. Halide Ahmedova söylüyor. Bizim köyün ormana.

0: Mesajlarla devam ediyorum. Remziye İbrahim bize yazdı. İyi günler, iyi yayınlar. Çok acele oldu. Şume'nin Tervel köyünden okul arkadaşım Nevdiye Salim geldi. Bana sürpriz yaptı. Ben de onu sıradaki türküyle karşılamak istiyorum. Hoş geldin canım. Sefalar getirdin diyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum diye yazmış Remziye Hanım. Nevriye Hanım'a biz de bu güzel sürpriz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşını çok mutlu etti ki bizden türkü isteği doğdu. Tabii ki sıradaki türkümüzle sizleri selamlayacağız Remziye Hanım, Nevriye Hanım. Ama ondan önce sanırım dinleyicimiz var. Hemen bağlayalım. İyi günler.
1: İyi günler. Merhaba Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Hoş buyurun. Bulduk.
1: Ben Dulvanız Çekulu köyünden. Raziye Hanım.
0: Evet.
1: Bugün bizim köyümüzde bir anne var. 88 yaşında.
0: Maşallah, evet.
1: Adı Kadiş Anne.
0: Evet.
1: Onu selamlamak isteyelim. Sağ sağlam olsun, uzun ömürler dileyelim. Her gün oduna gidiyelim.
0: Maşallah, ne güzel demek ki.
1: Eşeğini koşuya gidiyor oduna.
0: Evet.
1: Düğünlere de gidiyor, oynaya da.
0: Maşallah, demek ki kendisine iyi bakıyor böyle spor,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, çok. Herkesin sevimli bir annesidir.
0: İnanın biz şimdi ekipçe çok merak ettik Kadiş anneyi. Onun fotoğrafını artık bekliyoruz sizden Raziye Hanım. Çekin fotoğrafını, tamam. Gönderin bize.
1: Tamam. Oynayır da hepsini yapıyor.
0: Gör. Maşallah. Vallahi. Allah ona daha çok uzun sağlıklı yıllar, evet, versin. Böyle gençlere örnek olacak bir anne.
1: Evet. Evet. Çok bakımlı bir anne. Çok sevimli. Onun için onu selamlayayım. Doğum gününü kutladık onu. Sağ sağlam olsun. Uzun ömürler dileyeyim ona. Bu kadar benden. Size de çok selamlar. Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Teşekkür ediyoruz Raziye Hanım. Biz de size ekipçe sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Neşe kattınız programa. Kadiş anneye de selam olsun sıradaki türkümüzle. Sıradaki türkümüz kimden mi olacak? Melika Seyit Ahmedova'dan gelsin. Çoktan bir isteğim var. Bir yuvam olsun.

Sıradaki mesajımız Aynur Şevket'ten geldi. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları. Ben bugün damadım Nurhan'ı selamlamak istiyorum. Ona sağlık sağlamlık diliyorum. Nice mutlu yaşlar diliyorum. İyi ki varsın. Kızım Zayde'ye de selam olsun. Onları çok seviyorum diye yazmışlar. Şanslı damat bey doğum gününü kutluyorlar buradan. Zayde Hanım'a da selam olsun diyoruz. Dinleyicimiz için şimdi hemen türkümüzü dinletelim. Hatice Cemalova söyleyecek. Rodop Dağları engindir.

bu güzel türkümüzün ardından türkülerimizle devam edeceğiz. Ama ben ondan önce telefonlarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Her iki hattımız da açık diyorum ve hemen 02 963 06 75 veya 02 933 63 18 bu telefon numaralarını arayabilirsiniz diyorum ve Hüseyin Nuriyev'in söylediği sıradaki türküyle devam ediyoruz. Günler ne zor geçiyor nişanlısı olana, asker yari olana.

Türkü sefamız şimdi bir ikiliyle devam etsin. Ürkiye Şabanova ve Nezihe Ramadanova ikilisi söylüyor. Varamam yollarına yorgunum yârim, incecik kollarına vurgunum yârim.

Bol Türkülü Aile Saati programı devam ediyor. Ahmet Recepov'un söylediği Darıldın mı sevgilim küçücük şakama şarkısıyla.

böylece programın sonuna geldik. Huzurunuzdan Sıdıka Ahmedova'nın söylediği Bizim Değirmenler türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.